konuklar. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

durma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

öylesine. Sevdamız dillere destan olmuştu. Bu şehrin sokaklarında tavan yapmıştık lan. Herkes bizi konuşur olmuştu. Şimdi sen yoksun. Kendine yeni abiler bulmuşsun. Yeni kardeşler bulmuşsun. Aklını alırım lan. Aklında kalırım lan. Sizi bir şarjöre esir alırım lan. Şimdi gidiyorum buralardan. Olmayacağım bir daha. Belki de öleceğim. Gideceğim bu dünyadan. Canıma bir zarar

0: gelsin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Moda. Radyo Moda.
1: Alo.
2: Bir şey söyle.
1: Bir şey söylemek istemiyorum.
2: Peki o zaman.
3: Ne haber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi. Ne haber efendim? Ne bitmesi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Aracınız ilk günkü gibi

0: kalite. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Mota.

0: Parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Yozgat'ta öğrenci servisi devrildi. İlk belirlemelere göre 2 öğrenci ve şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Durumları iyi olan öğrenciler var. Avrupa ülkeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya yönelik saldırı suçu nedeniyle yargılamak için özel mahkeme kurma kararı aldı. 36 ülke bu süreci destekliyor ve nadir bir gelişme olarak nitelendiriliyor. Antalya'da bir kişi esnafın beslediği kediyi ezip köpeği tekmeledi. Güvenlik kameralarındaki görüntüler sosyal medyada yayıldı. Şahıs gözaltına alınarak deport edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle 15 Mayıs Cuma günü İstanbulluları meteorolojik tehlikeler hakkında uyardı. Sıcaklıklar 19 dereceye kadar düşecek. Konya merkezi 9 ilde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 500'den fazla kültür varlığı ve para transferleriyle şebekenin bağlantıları ortaya çıkarıldı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Çorum FK, Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ederek Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig Playoff yarı finalinde finale yükseldi ve Esenler Erok Spor'un rakibi oldu. Jose Mourinho, Real Madrid'e dönmeye hazırlanıyor. Benfica ile yapılan sözleşmede çıkış maddesi bulunuyor ve resmi açıklama gün içinde yapılacak. Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. kez, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaşarak Rams Park'ta taraftarlarıyla birlikte kutlama gerçekleştirdi. Drone gösterileriyle coşku yaşandı.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 60 kuruştan, gram altınsa 6731 lira 15 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Hava tahmin raporuna göre Batı Karadeniz bölgesinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Öte yandan Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bu iki bölgenin kıyılarında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca yüksek kesimlerin gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor. Samsun'da bugün beklenen hava durumu parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 19 derece ve hava genellikle güneşli. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava durumu söz konusu. En yüksek sıcaklık 19 derece ve hava kısmen güneşli. Sinop'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece ve hava güneşli. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. En yüksek sıcaklık 19 derece ve hava genellikle güneşli. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.

0: yalan.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
1: Reklamları dinlediniz.

benimeyse bilmeden geçmişim.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: AK Partili Milletvekili Hüseyin Altınsoy ve eşi Serap Altınsoy hakkında SGK'yı yanılttıkları iddiasıyla fakirlik belgesi düzenlendiği ve muhtar Menderes Tunç'a soruşturma başlatıldığı belirtildi. Avrupa ülkeleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı suçundan yargılanması amacıyla özel mahkeme kurulmasına destek verdi. Mahkeme, Lahey'de yer alacak ve adaletin sağlanması hedefleniyor. Elazığ'da halı saha maçında bir kişinin koluna saha kenarındaki teller girdi. Yaralı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Olay, Çaydaçıra mahallesindeki halı sahada meydana geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini %26'ya çıkarmasının ardından emekli aylıklarında hesaplamalar yenilendi. İşçi ve memurlar Temmuz ayında zamlardan faydalanacak. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 756 kilogram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Polis uyuşturucu ticareti suçundan iki şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonla 5 milyon 100 bin adet sentetik ecza üretilebileceği bilgisi öğrenildi.
0: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Çorum FK, Bodrum FK'yi 2-0 mağlup ederek Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig Playoff yarı finalinde finale yükseldi ve Esenler Erokspor'un rakibi oldu. Jose Mourinho, Real Madrid'e dönmeye hazırlanıyor. Benfica ile yapılan sözleşmede çıkış maddesi bulunuyor ve resmi açıklama gün içinde yapılacak. Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4. kez, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaşarak Rams Park'ta taraftarlarıyla birlikte kutlama gerçekleştirdi. Drone gösterileriyle coşku yaşandı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 60 kuruştan, gram altınsa 6731 lira 15 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Hava tahmin raporuna göre Batı Karadeniz bölgesinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Öte yandan Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bu iki bölgenin kıyılarında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca yüksek kesimlerin gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor. Samsun'da bugün beklenen hava durumu parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 19 derece ve hava genellikle güneşli. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava durumu söz konusu. En yüksek sıcaklık 19 derece ve hava kısmen güneşli. Sinop'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece ve hava güneşli. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. En yüksek sıcaklık 19 derece ve hava genellikle güneşli. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her Her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Auto Kale Auto Expertiz.
6: Reklamları

Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Taklite. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

yarım kalmış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki sevdiğim, unutmadım seni.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: AK Parti milletvekili Hüseyin Altınsoy, eşi için fakirlik belgesi aldığı iddiaları nedeniyle özür diledi. CHP'li siyasetçilerin konuyu istismar ettiğini savunan Altınsoy, kamuoyundan özür dilediğini belirtti. Avrupa ülkeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı suçu nedeniyle yargılanması için özel mahkeme kurulmasına destek verdi. Mahkeme, Lahey'deki Avrupa Konseyi tarafından denetlenecek ve bağımsız yargı sürecini taahhüt etti. Siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 1021 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 319'u tutuklanırken 48 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu. Yunan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas, Meriç hattında Türkiye sınırına kadar yürüdü ve Türkiye ile kara ya da deniz sınırlarının müzakere edilemeyeceğini vurguladı. Yunanistan, sınır güvenliğini korumakta kararlıdır. Kamu Denetçiliği Kurumu, üniversitenin milli sporcu statüsündeki öğrencinin bursunu iptal etmesini ve geriye dönük borç çıkarmasını hukuksuz buldu. Üniversite, tavsiye kararı sonrası borcu sildi.
0: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray şampiyonluğu tescilledikten sonra Kasımpaşa ile 34. haftada karşılaşacak. 3 futbolcusunun eksikliği hissedilecek. Maç saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Serhal Guirassy ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüp başkanı Saadettin Saran görüşme yaptı. Dortmund transfer sürecine kolaylık sağlayabilir. Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ve Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş sezonu 4. sırada tamamladı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 60 kuruştan, gram altınsa 6731 lira 15 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Hava tahmin raporuna göre Batı Karadeniz bölgesinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Öte yandan Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bu iki bölgenin kıyılarında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca yüksek kesimlerin gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu geçmesi tahmin ediliyor. Samsun'da bugün beklenen hava durumu parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 19 derece ve hava genellikle güneşli. Ordu'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava durumu söz konusu. En yüksek sıcaklık 19 derece ve hava kısmen güneşli. Sinop'ta bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece ve hava güneşli. Amasya'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. En yüksek sıcaklık 19 derece ve hava genellikle güneşli. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
9: Burası Radyo Moda.

Her gün senden olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki sesten, sesini o dünyadan duymaz.